ta sape dosi soki aska afuta i yuni etika kipiko negatim basa tekiko sunu dursa etika pekinda karpitko pasare etiko logo hinanya besin hala etika pet karpitko shimsa